neyse durum bir su ver da içeyim. Yedi sene sevdim vaz mı geçeyim. Açma dağlar çiçek açma bakma. Çal lolo oynalım kızım lolo.

0: Sesine nefesine sağlık sevgili Gökhan Aptekin. Çok eski bir düeti biz de gençler olarak gün yüzüne çıkartmış olduk birlikte.
1: Teşekkür ederim.
0: Umarım seyircilerimiz de bizim kadar keyif almıştır efendim.
2: Şimdi ben yine Karadeniz diyeceğim ama Karadeniz'in biraz uzağına gideceğim, batısına hatta kuzeyine gideceğim. Kırım'a bir selam söyleyeceğiz burada. Ey güzel Kırım demek istiyorum.

0: Evet, şimdi piyano başına geçiyoruz. Sen geçiyorsun. Hangi eseri seslendireceksin seyircilerimize?
1: Şimdi Gün Gelir adlı bir eser okuyacağım. Sevgili Erkan Ketenci'ye ait çok da değerli eserler yapıyor Karadeniz Müziği adına. Keyifle söylemeye çalışacağım.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Köprü programının kıymetli izleyenleri, diyardan diyara dillendirdiğimiz türkülerle köprüler kurmaya çalıştık sizin gönüllerinize. Bizleri gönül hanelerinize davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Haftaya köprünün gününde ve saatinde tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, müzikle kalın.

Herkese merhaba. Bugün çok değerli bir opera ses sanatçısını Biz Bize adlı programımızda konuk edeceğiz. Ve huzurlarınızda Berk Özbek.

0: Hoş geldin sevgili Berk.
1: Hoş bulduk Orhan'cığım. Merhabalar.
0: Ağzına sağlık. Yaz dostum dedin. Kalbimizi fethettin.
1: Çok teşekkürler. Estağfurullah. O çok... fetih karşılıklı.
0: Çok değerli Barış Manço'nun eserini çalmaya çalıştık elimizden geldiği
1: Estağfurullah.
0: Kadar.
1: Estağfurullah.
0: Sen harika söyledin.
1: Estağfurullah.
0: Ama orkestra arkadaşlarım da fena değil mi? Gerçekten hepsi yani birbirinden çok değerli müzisyenler.
1: Senin liderliğinde bu değerli müzisyen dostlarımla bu anları paylaştığım için çok mutluyum. Her birini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Harikasınız.
0: Biz teşekkür ederiz. Ben seni böyle daha çok arya ve operacı olarak biliyorum. Ama sen aslında çok böyle farklı işlere de gittin. Hatta düğünlerde de söyledin ama konser salonlarında da söyledin. Nasıl bir duygu? Şimdi enstrümanda biraz daha farklı. Hı-hı. Ama ses daha başka bir şey. Çünkü ses böyle sanki tiyatrocu gibi rolden role bürünüyorsun. Hı-hı. Öyle bir şey mi?
1: Gençlik yıllarından itibaren birbirinden çok farklı stillerde müziklere ilgi duydum. İçlerinde birkaç tanesi belki benim şu anda çıraklıktan biraz daha ustalığa geçtiğim, hı-hı, ve mesleğimi ifade ettiğim belki stiller olabilir. Başta klasik müzik olabilir, hı-hı, müzikaller olabilir, opera olabilir. Ama tabii ki ben kendi toprağımın şarkıları ve türküleriyle büyüdüm. Beraberinde çok değerli öğretmenlerimin, icracı öğretmenlerimin, o kulağımdaki, hani derler ya, eskilerin ağzına Femi Muhsin diyorlar. O güzel ağızlardan işitmiş olduğum müzikler, o enstrümanlarıyla yanımızdaki doğru icralar tabii ki merakımızı da celbetti. Yani bu öyle bir serüvendi ki hala bitmeyen ve belki işte yıllardan beri hala dinliyorum ve o dinlemeyle beraber belki de bu bizim de icramıza da yansıdı. Bu titizlik bir de ustalarımızdan da almış olduğumuz titizlik. Müziğe karşı, müzik ahlakının, iyi iş yapmanın, iyi icra yapmanın zorluklarının farkında olarak daima kendimizi geliştirmeye çalışan bir müzisyen olmanın belki etkisi olabilir. Çok teşekkür ederim. Aynı hisleri ben sende ve değerli müzisyen dostlarımda görüyorum.
0: Teşekkür ederim. Bu arada kaç enstrüman çalıyorsun ya da ana enstrümanın ne?
1: Benim kendi ana enstrümanım aslında çok küçük yaşlarda Kuzey Kafkas halk dansları topluluklarına ben perküsyon çaldım. Yani ona doli derler, koltuk davulu.
0: Biliyorum.
1: Yarı profesyonel, hatta profesyonelliğe çıkacak düzeyde 3 sene kadar düzenli olarak, hatta festivallerde de eşlik ettim. Daha sonrasında kendi okulumda, yani müzik öğretmenliği bölümünde şan ile beraber piyanoydu. Piyano halen zaman zaman öğretmenlik de yapıyorum bir taraftan. Tecrübelerimizden istifade etmek isteyenlerle bunu paylaşırken. Tabii aynı zamanda kendi eşliklerim için de kullanıyorum yıllardan beri. Piyano ana enstrümanım denebilir. Amatörce aldığım bir Mansur Neyim var. Ve onunla beraber kendimce mütevazi bir şekilde işte peşrevler, ondan sonra sastemayileri, klasik şarkılar üflemeye, çalmaya gayret ediyorum. Bu da bir taraftan tabii bu kendi müziğimize duymuş olduğum alakanın sonucunda. Bunun da beni geliştirdiğini düşünüyorum.
0: Aslen nerelisin? Çok merak ediyorum. Çünkü Trakya şarkısı söylüyorsun, Trakyalı gibi tınlıyor. Ne bileyim, Ankara söylüyorsun, Ankaralı gibi tınlıyor. Hani bir çok merak ettim. Mesela ben halis mulis Trakyalıyım. Hı-hı. Arada bir konuşmam da kayar böyle.
1: Orhancığım şöyle, büyük dedelerim Kuzey Kafkasya'dan gelmişler. Hı-hı. 1800'lü yılların sonlarına doğru. Daha sonrasında o büyük dedelerimden sonraki jenerasyon hep burada doğuyor. Buraya Düzce'ye geliyorlar. Annem de babam da Düzce doğumlu. Fakat ben İstanbul'da doğdum. Bir tek annemin, yani anneannemin anne tarafı Osmanlı'nın Uçbeyli olarak Kastamonu'ya gitmeleri için işte kendilerine görev verdiği ailelerden. Onlar da has Türk denebileceğimiz. Yani ama tabii ki ben kendine ne mutlu Türk'üm diyen bir Kuzey Kafkas göçmeni olarak bakıyorum.
0: Şimdi hazır böyle iki kültürden bahsederken, hani evet, Kafkasya, Trakya, böyle Kafkasya, Trakya kardeşliği güzel olur değil mi?
1: Evet, bunu taçlandıran bir şarkı söyleyelim o zaman.
0: Hangi şarkı olsun?
1: Nazen de sevgilim yapalım mı?
0: Bu şarkı da çok seviliyor, evet, ama bende de yeri çok ayrı. Böyle çok duygulu bir şarkı. Ben, evet, biraz keman dinlemek istiyorum. Öyle bu şarkıyı peki, böyle çok değerli sanatkar dostum Mesut Çolak'tan daha çok böyle solo dinlemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Ne dersin Mesut'cum, olur değil mi? O zaman müzikle devam edelim.
1: Peki,
0: Nazen de sevgilim.
1: Seve seve.

0: böyle hem opera tarzında söyleyip yani böyle Arya tadında Hicaz söyleyip duygusunu vermek çok zor.
1: Teşekkür ederim. Tabii çok özendiğim müzisyenler var. Çok büyük bir hayranlıkla dinlediğim ses sanatkarları var. Hem ülkemizde hem dünyada. Bize büyük kayıtlar bırakmış ustalar var. Onları hala dinlemeye doyamıyorum Orhan'cığım.
0: Şimdi ne söylemek istersin?
1: Bizden bir Orta Anadolu yapalım mı? Bağa gel, bostana gel.
0: Çok
1: olabilir
0: da severim.
1: Mi?
0: Bence harika olur.
1: Peki tamam. Ben de zevkle söylemeye

0: süper. İlk defa bunu böyle Arya versiyonu dinledim. O yüzden çak diyorum.
1: Teşekkürler dostum. Sağ olun.
0: Arkadaşlar sizin de elinize sağlık. Mükemmeldiniz.
1: Harikasınız.
0: Ben de ilk defa buzuk ile çalmaya çalıştım. Başına da böyle küçük bir Balkan introsu ya, ne hissettim.
1: Güzel oldu. Ne güzel oldu.
0: Herkes genelde böyle kendi topraklarından bir şeyler katmak ister ya.
1: Evet, evet öğrenci.
0: Bu hangi yörenin türküsü bilmiyorum ama.
1: Bu Orta Anadolu.
0: Orta Anadolu
1: tabii,
0: değil
1: tabii.
0: Mi?
1: Tabii. Bildiğim kadarıyla Kırşehir.
0: Senin de tekrar gönlüne yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum öğrencim. Ben bugün burada olmaktan ötürü inanılmaz mutluyum. Özellikle bu kadar değerli insanı bir arada tanımaktan bir kere şeref duydum, onur duydum. Beraberinde aynı zamanda kamera arkasında da çok değerli dostlar edindiğimi düşünüyorum. Onlara da şahsınızda hem TRT'nin aynı zamanda şahsında teker teker teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Eksik olmasın dostum.
0: İnşallah şöyle bir fikir de oluştu bende. Bir proje fikrim vardı. Hı hı. Bütün böyle işin içerisinde tabii Trakya, Ege, Karadeniz, Orta Anadolu hepsinin bir arada olduğu. Orada da böyle bir takım solistleri bir toplama derdim vardı. Aslında bugün ben onun testini yaptım. dedim ki

0: Tamam, Berk dedim, tam benim adamım dedim.
1: Valla benim özellikle
0: Böyle proje
1: hani
0: olursa dahil olur musun öncelikle, onu sormak
1: bir kere
0: istedim.
1: yani şeref duyarım, onu söylemek isterim. Yeter ki hani takvimimiz uysun. Bildiğin üzere
0: Evet, sen de çok yoğunsun.
1: devletin güzide bir kurumunda çalışıyoruz. O takvimler uyduktan sonra bu tip konser organizasyonlarına, bu tip sanatsal faaliyetlere her zaman kurumumuzun da izni sonuna kadar açık. Bir de senin gibi böyle yüreği çok geniş, çok dost yürekli bir müzisyenle böyle bir projenin içerisinde olmak bana büyük onur verir. Ben yeter ki hakkını verebileyim. Ben de hala bu tip şeylerim var, bu tip hassasiyetlerim var. Ama sık provayla inanıyorum ki üstesinden geliriz.
0: Bence harika olacak. Tekrar çok
1: İnşallah.
0: çok teşekkür
1: Ben
0: ederim.
1: çok
0: O
1: teşekkür
0: zaman
1: ediyorum.
0: ne diyelim?
1: Aman bre deryalar diyelim mi?
0: Evet. Ya çok seviyorum. Özellikle şu bre lafını çok
1: Değil
0: seviyorum.
1: mi?
0: Aman bre
1: Aman bre
0: deryalar.
1: deryalar. Evet, diyelim tabii ki. Bu sırada da o güzel sesinden duyduğumuz, ahirete intikal eden Arif Şentürk ustamızı da
0: Evet.
1: rahmetle ve büyük bir içtenlikle yad edelim. Mekanı cennet olsun.
0: Mekan cennet olsun.
1: O ve onun gibi ustalarımıza buradan selam olsun. Ruhlarına da değsin inşallah. Dua niteliğinde.
0: Amin, amin.

0: Şimdi tabii bizim yörenin şarkıları olunca, evet. Şimdi Halil de mesela, Halil de bakıyorum yüzü sürekli gülüyor çalarken. Çünkü bizim topraklar
1: evet.
0: Olunca ama orkestra arkadaşlarım da gerçekten çok
1: harikasınız
0: harika.
1: Harikasınız arkadaşlar. Sağ olun, var olun.
0: Elinize sağlık çocuklar. Hepiniz muhteşemdiniz. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sevgili Berk, tekrar çok çok teşekkür ederim. Geldiğin için ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Senden harika şarkılar dinledik.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok çok farklı yerlere gittik. Farklı kültürlere değindik.
1: Evet.
0: Zaten biz bize programımızın da amacı buydu.
1: Evet.
0: Biz bugün amacımıza ulaştık.
1: Ne mutlu bana. Ben de böyle bir güzel programda sizlerle bu güzellikleri yaşadım. Bana da bu güzel fırsatı yaşattığınız için ben teşekkür ediyorum Orhan'cığım.
0: Ben teşekkür ederim gerçekten. Ada sahilleri diyelim mi?
1: Diyelim tabii.
0: Bu şarkımızla da veda edelim.
1: Edelim.
0: Efendim bizden bu hafta bu kadar. Başka bir haftada biz bize de görüşmek üzere.

Bu haftaki programımızda Bosna Gersek'in başkenti Saraybosna'dayız. Bosna Gersek gerek tarihsel gerekse kültürel bağlarımız nedeniyle bize hep yakın olmuş Balkan ülkelerinden biridir. Bosna Gersek Avrupa'nın kalbinde hala Osmanlı Devleti'nin izlerini taşımaktadır. Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlarının bir arada yaşadığı ülke, yüzyıllar boyu hoş görünen simgesi olmuş.

Bosna Gersek'in en ünlü opera sanatçılarından biri olan Leyla Yusic, aynı zamanda bir akademisyen. Repertuarında çok sayıda Türk sanat müziği şarkısını da barındıran Profesör Leyla Yusic, müzik kariyerini 3 kıtada çok sayıda konser ile taçlandırmış. Birçok sanat alanında çalışmalar yapan Yusic çok sayıda da ödüle layık görülmüş.

Tarihte yaşamış olduğu pek çok çatışmayı barış ve kültürle harmanlamayı başaran Bosna Hersek, çok kültürlü yapısı, sıcakkanlı insanları ve yemyeşil doğası ile insanları kendine çekiyor. Kültür ve medeniyetin geçiş yeri olan Bosna Hersek, çevre ve tarihi zenginliklerini misafirperverliği ile taçlandırarak adeta bir çekim merkezi haline gelmiş.

0: Evet, Leyla Hanım, çok teşekkürler size. Bizim Dombra izinde programımız devam ediyor. Bugün bizim programımızın konağı Leyla Hanım. Güzel sesiyle bizim programımızda çok bir yukarı dereceye getiriyor. Leyla Hanım, elbette bizim seyirciler sizden tanışmak istiyor. Kendinizin hakkında neler söylemek istiyorsunuz?
1: Kao prvo, dopustite mi da se zahvalim.

Gazi Husrevi Camii, Bosna Gerçek'in başkenti Saraybosna'nın kalbi sayılan başçarşıda yer almaktadır. Bey Camii olarak da bilinen yapı, Osmanlı mimarisinin en göze çarpan eserlerinden biridir. Bosna Sancakbeyi Gazi Husrevi tarafından 1531 yılında yaptırılan cami, Mimar Sinan'a inşa ettirilmiş. Dünyada elektriği kullanan ilk cami olan Gazi Husrev Bey Camii, çıplak sesle ezan okumanın hala devam ettirdiği son örnekler arasında yer alıyor. Çevresinde bulunan hamamlar, türbeler, hanlar, medrese ve misafirhaneler de görümlemeye değer yapılar arasındadır.

Saraybosna'nın 2. Dünya Savaşı'ndan kurtuluşunun anısına hazırlanan Sönmeyen Ateş şehrin anlamlı ve özel simgelerinden biridir. Yıllardır her alanda kullanılan ateş devamlı yanmasından dolayı bu ismi almıştır. Anıt 2011'inde bir grubun ateşli saldırısına uğrasa da çok fazla hasar görmeden kurtulmuş. Bugün birçok resmi tören bu anıt çevresinde yapılmaktadır.

Saray Bosna Viyechnitsa Kütüphanesi çok sayıda kitap ve arşiv belgeleriyle ülkenin hafızası konumundaydı. Kütüphanede Bosna gerçekte yaşayan Boşnak, Sırp, Hırvat ve Yahudilere ait el yazması ve önemli eserler dikkat çekmekteydi. Mimarisi ile görenleri büyüleyen tarihi bina, Bosna Savaşı sırasında büyük tahribata uğrarken birçok eserde çıkan yangında yok olmuş.

Dombranın izinde programından şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka programda ve konukla görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

0: Herkese merhabalar. TRT Müzik ekranlarında Kafalar Şarkılar programına hoş geldiniz. Bu hafta çok sevdiğimiz bir konuğumuz var. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Sevgili Cemre. Cemre'cim hoş geldin.
1: Hoş buldum. Nasılsınız?
0: İyiyiz. Seni gördük daha iyi olduk. Ayaklarına sağlık. Şekilde. Sesine sağlık. Hoş geldin.
1: Teşekkür ederiz.
0: Nasıl gidiyor?
1: Güzel gidiyor. Her şey yolunda. Yani şu an burada sizinle olmak da çok çok mutluluk veren bir şey. Çünkü dijitale çıkan ilk şarkım sizinle çıktı.
2: Evet.
1: Hepiniz değerli, çok değerli müzisyenlersiniz ve beraber bir projenin içinde olmanın gururu zaten hala beni çok fazla motive ediyor.
2: Bizi de öyle. Bizi
1: o yüzden
2: öyle
1: bugün burada olduğum için çok çok daha
2: evet,
1: mutluyum.
2: Biz de çok mutluyuz.
0: Biz de çok
2: mutluyuz.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Çok sağ ol.
2: Zaten muhabbet de edeceğiz. Bu arada ben de hemen bir şarkı okuyayım. Ondan sonra programımıza da girmiş olalım hemen.

0: Ellerinize, gönlünüze, ruhunuza sağlık arkadaşlar.
1: Beni
0: Canım.
1: bitirdin abi.
0: Canım nasılsın? Neler
1: İyiyim abicim.
0: yapıyorsun?
1: Yani her şey yolunda.
0: Evet.
1: Güzel gidiyor. Şimdi bir akustik
0: Evet.
1: session yayınlanacak. Onun çalışmaları var.
0: Evet.
1: Güzel, hareketli bir süreç.
0: Evet. Yeni şarkılar
1: Yeni şarkılar
0: geliyor değil mi?
1: tabii. Geliyor.
0: Geliyor değil mi?
1: Çok güzel şeyler gelecek Allah'ın izniyle. Yani
0: Yani senin
1: bayağı bir...
0: sesini o kadar beğeniyorum ki her
1: Ay canım
0: defasında
1: abi.
0: da söylüyorum gerçekten Cemre, kusura bakmayı beraber yaptığımızda da hani o kadar hayran oldum ki sana. O kadar
1: Ay
0: güzel bir
1: abicim.
0: ruhun var ki, o kadar güzel okuyorsun ki abim, gerçekten yani Allah her şeyi vermiş. Anladım, o güzel gönlüne, ruhuna sağlık senin. İyi ki de varsın. İyi ki de burada bizimle
1: İyi ki
0: berabersin.
1: abicim. Beni
0: Evet.
1: hep böyle utandırıyorsun.
0: Hak ediyorsun. Gerçekten hak ediyorsun ya.
1: Sağ ol abicim.
0: Biz bir
1: Teşekkür
0: tane
1: ederim.
0: şarkı diyelim mi o zaman sana şimdi?
1: Hadi
0: Hadi,
1: diyelim.
0: hadi o zaman.

0: Çok güzel olmadı mı ya? Arkadaşlar ellerinize o fade out sondaki sürpriz çok iyiydi.
1: Ellerinize
0: Yani bravo, tebrik ediyorum. Vallahi ellerinize kollarınıza sağlık. Cemre'cim senin de ağzına sağlık.
2: Ay
0: Her
2: teşekkür ederim,
0: şarkıda
2: var
0: mı böyle
2: mısın?
0: yani? Her şarkıda mı ya? Şimdi izin verirseniz ben de bir tane şarkı.
2: Sahnesin
0: Tamam.
2: ya.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık abi.
2: Timur Bey.
1: Özlemişiz ama ya bu şarkıyı çalmayı.
2: Ya Timur abinin sesine bayılıyorum.
3: Çok sağ ol canım.
2: Yani.
3: Çok sağ ol.
2: Şurada oturup dinliyorum ya böyle. Hani bir çok da küçük olduğum için ilk okul anılarım geliyor aklıma yani. Daha maalesef
3: böyle
2: kötüsü
3: yok. Böyle pes pes kalın kalın atla evet. Atla. Çok Özgen güzeldi. Sen bir şey diyordun galiba.
1: Abi özlemişiz bu şarkıları çalmayı.
3: Özledik
1: ya.
3: Değil mi abi? Vallahi. Sezen Hanım, Sezen Aksu.
1: Büyük değerimiz.
3: Çok çok çok çok.
2: Evet.
3: Şimdi hemen Cemre'den bir şarkı daha şöyle
2: tabii.
3: Hemen.

0: Ah be.
1: Ağzına sağlık.
0: Bu videoyu söyledi. Bu videoyu benim belki TV dışında görenler biliyordur. Hı-hı. Bu videoyu söyledim.
2: Evet.
0: Bayağı bir yürüdü. Yani beni tanıyan insanların çoğu bu videodan, bu şarkıdan tanıyor.
2: Evet. Ben de ilk bunu da görmüştüm biliyor musun? Evet ya Cemre, inanılmaz güzel dokunmuşsun.
0: Çok şu güzel bir şarkı.
2: Evet. Sana da çok yakışıyor.
3: O zaman beraber bir şarkı daha yapalım mı? Ne
2: bizim
3: dersiniz?
2: Düet yaptığımız...
3: Evet, onu işte.
0: Evet, lütfen. Tamam. Bunu bekliyorum.
2: Hadi bakalım o zaman.

0: Canikom, ağzına sağlık. Çok güzeldi,
1: Ağzına
0: çok
1: sağlık.
0: güzeldi,
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: güzeldi.
1: Sizin de öyle.
0: Şimdi
2: Sona
0: programın
2: geldik.
0: sonuna mı?
2: Sona
0: Abi
2: geldik.
0: neden bitiyor ya?
2: Maalesef.
0: Ha?
2: Keyiften
0: Öyle mi?
2: artık
0: Vallahi
2: bitmesini
0: ya.
2: istiyoruz ama.
0: Evet.
3: Bu hafta da Kafadar Şarkılar programının sonuna geldik. Cemre'ye bize eşlik ettiği için, katıldığı için çok teşekkür
1: Ben
3: ediyoruz.
1: teşekkür
0: Çok
1: ederim
0: teşekkür
1: davet
0: ederim.
3: Çok sağ
0: Cemre.
3: olasın.
0: Çok
1: Mutlu
0: güzeldi.
1: oldum. İyi
0: Çok
1: ki
0: sağ olasın.
1: geldin.
0: İyi ki
1: Sizlerle
0: geldin.
1: beraber
0: İyi ki
1: olmak
0: geldin.
1: çok
0: İyi
1: güzel.
0: ki geldin canım.

Türk halk müziğinin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emine Koç. Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor. Karşı

Elazlar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nalay, nalay. Çoktandır görmemişem, hop gülüm, nalay, nalay. Yüreğim onunla yanar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nalay, nalay. Çoktandır görmemişem, hop gülüm, nalay, nalay. Ciğerim ona yanar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nalay.

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu.
1: Asırlık Ezgiler bugün TRT Müzik'te. Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emine Koç. Yavrular gözüme bir salkım üzüm. Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.

0: başında çaresiz beklemek de
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyor.
1: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te. Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emine Koç. Yavrular gözüme bir salkım üzüm. Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.

0: Onun başında Çaresiz Beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten. Oh, I'm an alien.
3: I'm a legal alien. I'm an English... Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu.
1: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te. Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emine Koç. Yavrular gözüme bir salkım üzüm. Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.

0: sayfanın başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu.
1: Asırlık Ezgiler bugün TRT Müzik'te. Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emine Koç ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.

0: sayfanın başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Robin çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığım yerdeyim. Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi.
0: Ödüm.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Dün gece çok aradım
2: bulamadım. Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı?
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

Kanunu Perşembe TRT Müzik'te. ...1946'da doğan Fikret Kızılok'un profesyonel müzik hayatı... ...1954'te Ahit ve Cahit Oben Orkestrası'nda başladı. Fikret Kızılok, 1970'te Yumma Gözün Kör Gibi adlı ilk 45'lik planı yayınladı. Gitar ve sazıyla Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Fikret Kızılok... ...Uzun İnce Bir Yoldayım ve Yumma Gözün Kör Gibi adlı plaklarıyla adını duyurdu. 22 Eylül 2001 tarihinde aramızdan ayrılan Fikret Kızılok, Gönül... Bu Kalp Seni Unutur Mu? Bir Harmanım Bu Akşam gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Sevgili dostlar, gönül dolusu selamlar, merhabalar efendim, sevgiler, saygılar. Programımızı bir hüzzam şarkıyla açtık, Şerif İşli'ye ait. Zaten şarkı formunun çok önde bestecilerinden biridir. Ve güfte Selim Aru, çok şarkıya güfte vermiş bir şair. Bir akşamın hüznünü, bir akşamın çağrışımlarını çok naif hüzzam sesleriyle ortaya koyan muhteşem bir şarkıydı. Çok severek icra ettik. Umuyorum sizler de çok severek dinlediniz. Evet efendim, şimdi yine aynı makamda devam ediyoruz. Güftesi de, bestesi de benim hatırladığım zamanlar itibariyle popüler Türk müziği konularını kendi haliyle, duruşuyla, eserleriyle, her şarkısı bir film senaryosu tadında olmasıyla büyük imza atmış olan çok sevgili, rahmetli Yusuf Nalkese'nin sizler tarafından çok sevilmiş olan bir şarkısını şimdi

Evet sevgili dostlar, bu güzel Hüzzam şarkıdan sonra yine çok çok güzel bir Kürdili Hicazkar şarkı takdim edeceğiz sizlere. Benim hayatımda, müzik hayatımda çok önemli yeri olan, çok sevdiğim, saydığım merhum Selahattin İçli'nin bir şarkısı. Ve Selahattin İçli merhuma çok şiiriyle destek olmuş ve şiirleri can bulmuş bir şair Cansın Erol. Evet, şiir de Cansın Hanım'a ait ve o güzel şarkının ismi Sonbahar Vurgunu.

Sevgili dostlar, şimdiki şarkımız hakikaten ortaya çıktığı zaman itibariyle, günümüz itibariyle ve öyle umuyorum ki güneşin doğup battığı zaman itibariyle her zaman insanların dilinde ve gönlünde olacak bir şarkı. Benim için Aslı'nın şarkılarından bir tanesi. Hakikaten çok güzel. Turgut Yerkent yazmış bu güzel şiiri ve bizim çok sevgili merhum abimiz Udi bestekar Selahattin Altınbaş bu muhteşem eseri ortaya koymuş. Zevkle biz icra edeceğiz. Umarım siz de zevkle dinlersiniz efendim.

o en güzel yıllara. Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Acır.

Evet, hayatımıza renk katan muhteşem şarkılardan, muhteşem duygulardan bir demet sunuyor bu güzel şarkı bize. Efendim, Koray Ekener, şiirimizin sahibi, bestecimiz, hani aslında tespitçi diyoruz, tespitkar diyoruz ya, ama burada artık tanınan, bilinen ıstılahını konuşalım. Bestecisi Avni Anıl. Hayatı çok güzel özümleyen ve özetleyen bir şiir ve onu o derece yüksek seviyede içindeki ruhu melodik yapıyla açığa çıkartan bir eser. Sen saçlarıma koşan aklar gibisin. Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin. Acılar, kahırlar, dertler getirdin bana. Şimdi içimde açan baharlar gibisin. Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin. Demek ki biraz sabrettiğimiz zaman evvela acı, kahır, dert gibi görünen şey sonradan içinde açan bahara dönüşmüş. Burada bize çok güzel bir sabır dersi var bu güzel şarkıda. Buyurun efendim.

Evet efendim. Ansızın uykularımıza dolan, doğan rüyalarımız var. Efendim yine bir zamanların ve her zamanların fevkalade sevilmiş, sevilmeye devam eden ve sevilecek olan bir Teoman Alpay şarkısı. Nihat Aşar yazmış bu güzel şiiri. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içil bir şarkı. Her anını eksiksiz, dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkın.

0: aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı.
1: Sevgili dostlar, yine şarkılarımızın bize işaret ettiği duygularımızı hatırladık, şarkılarla yaşadık, yaşadıklarımızı tekrar anımsadık. Şimdi bize bunları ilham eden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin nutku şerifinden hareketle bir Hicaz ilahiyi sizlere takdim edeceğiz. Muzaffer Uzak Efendi rahmetullahi aleyh bir gün öyle demişti bir ilahi meşkinde: çocuklar, bu okuduğunuz ilahilerin manalarını idrak ettiğiniz gün çok hür hissedeceksiniz kendinizi. Beşeriyetin o zan ve sanıların kıskacından kurtulacaksınız ve çok daha hür olacaksınız demişti. İnşallah bunlardan ders çıkarıp hür olmak hepimize nasip olur. Buyurun arkadaşlar.

Türk halk müziğinin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emine Koç. Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor.

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız. Üç Yaren programından size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir saat boyunca yine her hafta olduğu gibi birbirinden güzel türkülerle size yarenlik edeceğiz. Umarız yine güzel bir program olacak, değil mi sevgili Ali Çakar?
1: Evet Tuğba Ger, değerli izleyenlerimiz, programımıza Üç Yaren'e hoş geldiniz. Güzel bir türküyle, bir Karadeniz türküsüyle enerjik bir şekilde programımıza başladık. Yine repertuarımızda çok güzel türkülerimiz var. Bir saat boyunca bizden ayrılmayın. Bu güzel türküleri birlikte paylaşalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Üç Yaren'e hoş geldiniz. Bir saat boyunca bizimle olun, türküleri her hafta olduğu gibi paylaşalım istiyoruz. Ve sözü çok fazla uzatmadan Tuğba Ger'e dönüyoruz. O güzel sesinden, o güzel yüzünden acaba bugün ilk ne dinleyeceğiz? Soruyoruz.
0: Çok güzel bir eser seslendirmek istiyorum. Çok severim ben bu eseri ve eminim ki herkes çok seviyordur. Sen gelmez oldun
1: Şöyle
0: diyeceğiz.
1: bir Azerbaycan'a doğru
0: Evet.
1: yol alacağız. Buradan da Azerbaycan'a
2: Selam
1: selamlar
2: olsun.
1: olsun.
2: Keyifle
0: Selam
2: dinleyeceğiz.
1: Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok
1: İyi
2: güzeldi.
1: geldi.
2: Öyle değil mi? Ekranları başında bizi izleyeceğiniz,
1: gözümü kapatarak
2: Evet. O
1: söyleyebileceğim
2: duygunu biz
1: eserlerden bir
2: şuracığımızda
1: tanesiydi. Hakikaten
2: hissettik.
1: öyle.
0: Yüreğine sağlık,
1: Evet.
0: Çok gönlüne sağlık.
1: Teşekkürler.
2: Ağzına sağlık.
1: Geçtiğiniz için de teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: da
1: Sağ
0: güzel bir
1: olsun
0: eser.
1: Arkadaşlarımın çok teşekkür ediyorum.
2: da ellerine sağlık.
1: Evet.
0: Evet.
2: Onlarla daha da güzelleşti. Şimdi.
0: Şimdi devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Muhlis Akarsu'dan alınan güzel bir türkü var. Değerli izleyenlerimiz, yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım? Her şeyimi aldı gitti, gurbeti ben mi yarattım diyeceğiz.

0: Teşekkür
1: Ağzınıza
0: ediyoruz
1: sağlık
0: sevgili
1: hocam.
0: Ali.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sesine gene
1: Gurbet.
0: sağlık.
1: Evet. Zalim gurbet.
0: Evet.
2: Sıla'ya kavuşma, sevdiklerine kavuşma. İşte böyle
1: Bu çok güzel
2: türkülerle
1: anlatılmış.
2: ifade
1: Evet.
2: edilmiş. Mollis Akarsu'ya da rahmet
1: Rahmet,
2: diliyoruz.
0: Allah
2: Evet.
0: rahmet eylesin.
1: Şimdi yöremiz İzmir. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Sizin gönlünüzün gurbet kuşları nereye uçmak istiyorsa oraya bırakın hadi bu türküyle diyelim ve ben de seslendirmeye çalışayım.

0: Teşekkür ederiz.
1: Benim
2: yürü
1: gurbet
2: yemeğe
1: kuşlarım
2: gönlü
1: hep
2: sağlık.
1: gurbet
2: Zaten
1: kuşlarımın yönü. Hep Muğla
0: evet.
1: olduğu için
0: Kendi memleketini
1: arada
0: de
1: bir
0: konduruverdin değil mi?
1: Söyleyip
0: Arada.
1: Muğla deyince de şuram sızlayıp sesimi titretiyor. Siz de onu mazur
0: Hep
1: görün.
0: öyle.
1: Memleket
0: Böyle
1: çok başka.
2: Selam olsun o zaman.
1: Selam olsun
0: Selam olsun.
1: tüm Muğla'ya.
2: Muğla'ya burada. Tüm
1: Evet.
2: memleketimizin her yerine.
1: Tadımlık
2: Üçaren'den
1: köşemize mi geldik
2: gönül dolusu
1: arkadaşlar?
2: selamlar,
1: Gelelim. Bu
2: sevgiler.
1: özlemle yoksa o
0: Evet,
1: sızı
0: evet.
1: iniverecek aşağı.
2: Evet.
1: Evet. Tadımlık köşemizdeyiz sevgili dostlar. Seven ne yapmaz?
2: Her şeyi yapar değil mi? Sevgi için.
1: Şarkının içinde saklı. Dinleyelim hep
2: Pekala.
1: birlikte görelim.
2: Birlikte paylaşalım.

0: Yüreğinize
1: Evet.
0: sağlık arkadaşlar.
1: Abi,
0: Sesinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederiz.
0: Çok
1: Güzel
0: keyifli,
1: oldu.
0: çok güzel bir şarkı, değil mi?
1: Evet. Aldı
0: Evet.
1: götürdü yine bir yerlere, değil mi? Bu
0: Evet,
1: güzel
0: evet,
1: eser.
0: evet.
1: Evet. Şimdi yine güzel bir eser seslendirmek istiyorum. Bana göre çok güzel ama umarım hepiniz çok seviyorsunuz. Özellikle 90'lı yıllarda çok dinlenen ve söylenen bir eserdi bu. Turnalar, Bahar Gözlüm. Bunu çalıp söylemek istiyorum. Eğer izin
2: Biz de
1: verirseniz
2: keyifle
1: sevgili
2: dinlemek
1: arkadaşlar.
0: istiyoruz. Ne demek Tuğba Hanım? Biz de
1: Eşlik de edebilirsiniz isterseniz
0: keyifle
1: tabii ki.
0: dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Şimdiden ağzınıza,
1: Çok
0: yüreğinize, gönlünüze
1: teşekkürler.
0: sağlık.
1: Sağ olun.
0: Dinliyoruz. Tuğba Ger.

0: Teşekkürler,
1: Evet,
0: teşekkürler.
1: ben de
0: Tuğba
1: teşekkür
0: geldi.
1: ediyorum.
0: Sesine,
1: Sağ
0: nefesine,
1: olun,
0: sazına
1: var olun.
0: sağlık. Evet,
1: Evet.
0: bu güzel türkü için çok da güzel
1: Çok
0: okudun, çaldın,
1: teşekkürler.
0: söyledin.
1: Güzel bir eser.
0: Değerli
1: Evet. Biz
0: izleyenlerimize
1: de
0: gelsin.
1: en iyi şekilde
0: Evet.
1: okumaya çalıştık,
0: Neyse,
1: çalmaya çalıştık.
0: keyifle dinledik. Yüreğine
1: Teşekkür
0: sağlık. Evet, şimdi sırada yine güzel bir türkümüz var. Değerli izleyenlerimiz, Erzincan yöremizden Ali Ekber Çiçek Üstad'dan alınan güzel bir türkü. Bunu da ben çalıp söylemeye çalışacağım. Gönül gel seninle muhabbet edelim, araya kimseyi alma sevdiğim diyeceğiz.
1: dinliyoruz.

0: Eline, diline, sesine,
1: Ağzınıza
0: gönlüne
1: sağlık.
0: sağlık
1: Teşekkür ederim.
0: diyelim.
1: Sağ olun, var
0: Çok
1: olun.
0: güzel bir değişti bu da.
1: Çağrı arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun bu
0: Harika
1: güzel
0: sözler.
1: eşlikleri için. Evet.
0: Sen de çok
1: En
0: güzel çaldın,
1: keyifle
0: söyledin.
1: dinledik.
0: Teşekkür
1: Yüreğimizden
0: ediyoruz.
1: geldiği gibi.
0: Evet.
1: İnşallah değerli
0: Yaşadım ve
1: izleyenlerimiz de
0: yaşattım.
1: beğenmişlerdir.
0: Evet.
1: Teşekkür
0: Yaşadım ve
1: ederim.
0: yaşattım.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Evet sevgili Selcan.
2: Şimdi ben Samsun'a doğru gideyim. Samsun'da ablam, yeğenim, eniştem yaşıyorlar. Bu vesileyle tüm Samsun'a selam olsun diyeyim ve evlerinin önü bir büyük orman.
1: Keyifle dinliyoruz.
2: Haydi.
1: Selcan Kökçen Şahin.

0: Sesine gönlüne
1: yüreğine,
0: sağlık.
1: Çok gönlüne teşekkür sağlık. Ederim.
0: Harika bir türküydü bu da.
2: Çok sağ olun.
1: Çok sevilen.
0: Bayıldığım, çok sevdiğim çok türkülerden biridir.
1: Duygulu, evet. Çok güzel bir türkü. Sen de çok güzel yorumladın.
0: Teşekkür ederim.
1: Yüreğine de kaçın sağlık.
0: Çok güzel evet. Oldu. Şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Tuğba Ger.
0: Yaren sazımıza geldi mi sıra? Gelsin mi?
2: Gelsin Yaren.
1: Bence gelsin.
0: Geliversin.
1: Evet. Ne diyecek
0: peki
1: Yaren?
0: Peki şimdi bir Ankara türküsü çalıp söyleyeyim Yaren sazımızla. Bağda gülü budadım yani bildiğimiz ismiyle su gelir güldür güldür.
1: Biz de dinliyoruz. Gel. Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkürler.
0: Ve Yaren.
2: Çok güzeldi.
1: Da güzel oldu.
2: Çok güzel oldu.
1: Evet. Ya güzel olmayan bir şey çıkmıyor. Şimdiye kadar
0: harika.
1: Olmadı.
0: Harika.
1: Oynamalı'ya gittik. Yaren'le.
0: Evet. Ya bu türküyle
1: Orta
0: biz de
1: Anadolu'ya,
0: birazcık.
1: Orta Anadolu'ya, Karadeniz'e gittik.
0: Şöyle hafif oynadık.
2: Hafif mi hocam?
0: Bayağı mı oynadık?
1: Oynanmayacak ya. Yani. Kıpırdadık yani.
0: Türkü diyor ki oynayın diyor yani. Böyle kıpır kıpır bir
1: değil
0: türkü.
1: Evet.
0: Tuğba da çok güzel okudu.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çok da güzel çalın. Arkadaşlar aldılar yani şimdi. Yani.
0: Düzenlemeler, orkestramız.
1: Biz de keyifle okuyoruz.
0: Ozan hocamızın yüreğine gönlüne sağlık. Böyle güzel
1: Ozancığım
0: düzenlemeleri
1: başkadır.
0: İçin.
1: Evet.
0: Evet.
1: Emeğine sağlık.
2: Teşekkürler Ozan hocam.
0: Evet, şimdi şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru gidelim değerli izleyenlerimiz. Çok güzel bir türkü var sırada. Bunu da ben dile getirmeye çalışacağım. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde bize de gülen var diyelim.

0: Ağzınıza sağlık hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Harikaydın.
1: Değerli izleyenlerimize gelsin bu güzel türküler.
0: Çok güzeldi. Sesine gönlüne sağlık.
1: Çok sevgili teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, sevgili Selcan. Şimdi hareketli bir türkü hep birlikte söyleyelim. Ne söyleyelim? Çayır çimen geze geze. Çayır çimen geze geze. Of.
1: Haydi bakalım.
0: Haydi.
2: Hep birlikte söyleyelim.

0: Harikaydı.
1: Selcan Kökçen
0: Şahane.
1: Şahin.
0: Teşekkürler.
1: Gönlümüzde
0: Evet,
1: yüreğinize
0: sesine
1: sağlık.
0: gönlüne
1: Sağ olun. Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim. Harikasınız. Çok da güzel bir türkü bu da değil mi? Böyle
0: Keyifli,
1: kıpır
0: çok
1: kıpır.
0: keyifli. Hepsi
1: Evet.
0: güzel. Hepsi ayrı
1: Evet.
0: güzel.
1: Evet.
0: Derken programımızın sonuna geldik
1: Bugün de
0: yine
1: üç
0: değil mi?
2: Üç yaren bitmesin.
1: yarenin
2: Biz burada türkü söylerken sanki stüdyoda değil de
0: Evet.
2: evlerinde bizi izleyen dostlarımızın sanki misafir oluyoruz.
1: Türküleri
2: Gitmek
1: paylaşıyoruz değil
2: istemiyorum,
1: mi?
2: evet.
1: Evet.
0: Onları görüyor gibiyiz biz buradan.
1: Evet. Hissediyoruz
0: Değil
1: tabii.
0: mi?
1: O enerjiyi oradan alıyoruz.
0: Evet.
1: Ama inşallah yine haftaya aynı gün aynı saatte değerli izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim. Bu güzel türküleri birlikte paylaşalım. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.
0: Haftaya yine yarenlik etmek üzere. Sizleri bekliyoruz ekranlarınızın başına. Görüşmek dileğiyle, sağlıcakla ve yarence kalın efendim.
2: Bu akşam da bizi yalnız bırakmayın.

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu.
1: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.

0: telefonun başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyidir abi, güzel uyuduk. Sen iyisin?
1: İyidir, gayet keyif alıyoruz. Hem geziyoruz, hem müzik yapıyoruz. Görev kağıdımızı okuyacağız. Ona göre nereye gideceğimiz belli olacak. Bence bir an önce başlayalım.
2: Evet, nereye gidiyoruz?
1: Tahmini olan var mı? Tahmini?
3: Çanakkale.
1: Gerçekten mi?
3: Evet.
1: Bak bu tuttu.
3: Vallahi
1: bu tuttu. Gerçekten. Çanakkale Truva bölümündeymişiz. Kalbin temizmiş Coşkuncuğum.
3: Evet abi, sonunda tutturduk ya.
1: Sonunda tutturduk.
3: Ofis bildiğimiz yere gittik.
1: Coşkuncuğum, bu görev kağıdını sen oku bence.
3: Bir okuyalım.
1: Sen doğru tahmin olarak.
3: Bu kez sahne bir efsanenin gölgesinde kuruluyor. Binlerce yıl öncesinden gelen hikayenin önünde bugünün müziği yankılanacak. Gece Çanakkale sahiline inerken Truva sessizce sizi bekliyor. Görevimizi okuyorum. Şehir merkezine ulaştıktan sonra Truva atının hemen önündeki meydanda gece saatlerinde müzik performansınızı gerçekleştir. Ortamın doğal atmosferini koruyun, kalabalığın içindeki sakinliği hissedin. Şehri izleyen atın gölgesinde çalın, yalnızca duyanlara değil sedenlere ulaşın. Performans notları, müzik en az 30 dakikalık olacakmış. Kurulum sadece sahne düzeni ve doğal ışıklarla bütünleşmeli. Konuşmalardan kaçının, bu bölümde müzik kelimelerinin yerini alsın. Truva atı geçmişi temsil eder, siz bugünü. Bu gece notalarınızı bu iki zamanda birbirine bağlayın. Şehir sessizliğe gömüldüğünde siz de sessiz olun.
1: Ne güzel. Peki Truva atı hakkında bilgisi olan var mı?
4: Truva atı, Odysseus'un Truva surlarını aşmak ve şehre gizlice girmek için yaptırdığı tahtadan at maketidir. Zekası sayesinde Athena tarafından da sevilen Odysseus'un aklına tahtadan bir at yapma fikri gelir. Plana göre Akhalılar savaştan çekiliyor gibi gözüküp geride çok büyük bir tahta at bırakırlar. Odysseus ve diğer seçkin komutanlar atın içine gizlenirken diğerleri de denize açılıp gemileri Bozca Adanın arkasına Truvalıların onları göremeyeceği bir şekilde gizlerler. Planın yürümesi için görevi tahta atın Truva'nın surlarından içeri girmesini sağlamak olan bir Akhalı askeri atın yanında bırakırlar. Akhalıların çekildiğini gören Truvalılar şaşkınlık içinde batı kapısının önündeki dev tahta atın yanına giderler. Bu sırada ortaya çıkan Sinon ismindeki Akhalı asker Yunanlardan nefret ettiğini, onu Akhalıların geri dönüşleri için gerekli rüzgarın çıkması adına kurban seçtiklerini ve kendisinin kaçarak kurtulduğunu söyler. Bayağı uzun bir hikayeymiş.
1: Yani şöyle oluyor. Kocaman bir tarihin önünde müzik yapacağız yani. Truva atının altında müzik yapacağız. Şimdiden yolumuz açık olsun. Rotamız müzik son hızıyla devam ediyor. Çanakkale'ye, vatan topraklarının korunduğu, savunduğu o kutsal topraklara gidiyoruz. Rotamız müzik olsun, keyfiniz güzel olsun. Rotamız müzik, sevgiler diliyor.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu.
1: Asırlık Ezgiler bugün TRT Müzik'te. ...1946'da doğan Fikret Kızılok'un profesyonel müzik hayatı... ...1954'te Ahit ve Cahit Oben Orkestrası'nda başladı. Fikret Kızılok, 1970'te Yumma Gözün Kör Gibi adlı ilk 45'lik planı yayınladı. Gitar ve sazıyla Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Fikret Kızılok... ...Uzun İnce Bir Yoldayım ve Yumma Gözün Kör Gibi adlı plaklarıyla adını duyurdu. 22 Eylül 2001 tarihinde aramızdan ayrılan Fikret Kızılok, Gönül... Bu Kalp Seni Unutur Mu? Bir Harmanım Bu Akşam gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı.

Edremit'in bağına, duman çökmüş dağına, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, Edremit'in gelini kınalamış elini. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, Edremit'in gelini kınalamış elini, elmas.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri...

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu.
1: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te. ...1946'da doğan Fikret Kızılok'un profesyonel müzik hayatı... ...1954'te Ahit ve Cahit Oben Orkestrası'nda başladı. Fikret Kızılok, 1970'te Yumma Gözün Kör Gibi adlı ilk 45'lik planı yayınladı. Gitar ve sazıyla Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Fikret Kızılok... ...Uzun İnce Bir Yoldayım ve Yumma Gözün Kör Gibi adlı plaklarıyla adını duyurdu. 22 Eylül 2001 tarihinde aramızdan ayrılan Fikret Kızılok, Gönül... Bu Kalp Seni Unutur Mu? Bir Harmanım Bu Akşam gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Evet. Gidelim köyüne yarın bir içim su su diyerek. Münir Nurettin Bey'in tabii bestelemiş olduğu bir eser. Varalım köyü dilaraya gönül hu diyerek. Köyü dilara.
1: Ya.
0: Yani sözler de tabii çok enteresan, çok hoş.
1: Birinci Mahmut
0: yani,
1: değil mi efendim?
0: Evet. Yani bunları fehmetmek lazım, anlamak lazım. Söz her zaman ön planda olması lazım gelen bir hassasiyettir. Yani sözün muhtevasına hakim olmak, bilmek, onun efendim içeriğinde anlatmak istediği sebepleri, neticeleri anlamak bakımından. Malum bugünkü dünyamızda çok fazla böyle söze fazla ehemmiyet verilmez. Söz çok fazla böyle geri planda kalır. Melodi ne kadar zenginse, ne kadar böyle gösterişli, şaşalıysa o kadar daha etkin bir yol aldığını zanneder insanlar. Ama insan hayatını tabii en çok ilgilendiren kelam ve söz. Söz insanı inşa eder.
1: Evet.
0: Söz taşır aslında. Melodi bir gemi ise onun yükü sözdür. Söz olmadığı zaman bomboş bir alan ortada kalır. Bu itibarla böyle bir sözü bir padişahın gönlünden dökülmüş olması. Mesela Kuyu Dilara diyor.
1: Kim
0: mesela.
1: Bu Dilara?
0: Evet, kim
1: ya,
0: bu Dilara?
1: ya efendim. Dilara malumunuz kelime anlamı gönüller süsleyen demek.
0: Tabii.
1: Gönüller süsleyen sevgili.
0: Evet.
1: Yani diyor gönüller süsleyen sevgilinin semtine varalım hu diyerek diyor.
0: Evet.
1: Nereye varıyorsun
0: Kim
1: efendim?
0: süsler
1: Nasıl?
0: gönlü efendim?
1: Ya,
0: Şey
1: ya.
0: çok enteresan. Gidelim kuyuna yarın.
1: Tabii tabii. Bir
0: Bir
1: içim
0: içim
1: su diyerek.
0: su diyerek.
1: Ya.
0: Kuyu makamullah'tır.
1: Ya
0: Kuyu.
1: efendim. Eyvallah.
0: Yani gidelim kuyuna yarın dedikleri
1: Ya.
0: yer, o yer,
1: Ya.
0: tarif edilen yer makamullah'tır. Cenab-ı
1: Evet.
0: Hakk'ın makamı.
1: Malumunuz bir...
0: Allah'tan başka bir kapının,
1: Evet.
0: bir yolun, bir yöntemin insan hayatında hiçbir zaman
1: Ya.
0: başka bir hükme ait olmadığını
1: Evet.
0: böyle anlatan çok enteresan, çok
1: Bir
0: güzeldir.
1: hadis-i şerif var malumunuz tam da bu güfte ile ilgili üstüne. Allah'ım bizi iman süsüyle süsle.
0: Tabii, tabii.
1: Vay vay vay
0: Tabii,
1: vay
0: tabii.
1: vay. Vay
0: Öyle.
1: babam.
0: Tabii. Öyledir, öyledir, öyledir, öyledir kardeşim. Ama tabii sözleri çok fazla dikte edilmemesi beni çok fazla yaralayan bir mevzudur. Yani
1: Evet.
0: insanlar eserler okurlar, icra ederler ama işin neyi kastettiğini, ne anlamı ifade ettiğini.
1: Ya.
0: Halbuki o ruh giyinmesidir biliyor musun? Söze hakimiyet.
1: Ya.
0: Oradaki o muhtevaya soyunmaktır, o muhteva içine girmektir, anlamaktır. O hali anlamaktır, yaşamaktır.
1: Ya.
0: Öyle. Şimdi tabii yine Zeki Müren'in çok böyle
1: Vay
0: şahıs
1: efendim.
0: okuduğu bir eser.
1: Muhteşem, muhteşem.
0: Bir
1: Yani şöyle diyeyim,
0: teşaveran.
1: evet ilk zamanlarında okuduğu eserlerden Zeki Arif'in eserinden bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Karanlık ufkuma güneş
0: Evet.
1: doğmadı. Yani ben bundan daha iyi bir icra çok az dinledim diyebilirim. Muhteşem. Tam olarak Zeki Arif'ten
0: Evet.
1: meşketmiş gibi ya
0: Doğrudur.
1: da çok iyi
0: Doğrudur.
1: dinledi.
0: Doğru. Bazı sesler, bazı ağızlar güftekarı da doğrular. Güftekarın sözü de belki aklındaki, belki bestekarı bile doğrulayan çok solistler vardır.
1: Ya.
0: Yani işi daha farklı bir anlama, çok daha farklı, daha güzelliklere
1: Ya.
0: taşıyan mutlaka geçmişte de günümüzde de böyle insanlar vardır.
1: Ya.
0: Eseri doğrular, ağzında doğrular.
1: Ya efendim.
0: Bir okur eser der ki Allah Allah ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim filan.
1: İyi ki
0: Zeki Müren,
1: okumuş.
0: evet
1: İyi ki
0: Zeki Müren
1: okumuş.
0: de böyle bir enteresan,
1: Muhteşem.
0: evet muhteşem bir
1: Yani en
0: icra.
1: azından ne diyeyim size binlerce kez dinlemişimdir bu eseri.
0: Doğrudur.
1: Şimdi seyircilerimize de
0: Evet,
1: dinletelim
0: evet
1: inşallah.
0: dinleyelim.

0: Şimdi bak, bu sadelikte günümüzün icralarıyla mukayese ettiğimiz zaman arada ne kadar büyük bir farklılık, ne kadar büyük bir, sanki başka bir dünya gelmiş, başka bir dünya terk etmiş bu dünyayı. Yani şu dingin, şu güzel okuyuşun karşısında insanların söyleyebileceği bir şey var mı? Otur böyle, gözlerini kapat, bir defa değil bin defa dinle, asla bir yorgunluk hissi. Hatta insanda bin tane kapı açacak, gönül hanesinde bir sürü sebeplerle kendini anlayacak ve anlatacak bir sürü sebep bulabilir. Ne güzel ya.
1: Çok güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Yani bunlar tabii çok büyük. Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya.
0: Yani bunların toplamında insanlar, tarih vakayı anlatır. Edebiyat bunun muhtevası içinde olan sebeplerin çoğunluğunu konuşur.
1: Evet.
0: Hisleri konuşur, hisleri tercüman eder.
1: Ve müthiş bir zenginlik.
0: Tabii.
1: Müthiş efendim. Yani
0: Şimdi
1: sadece malumunuz, çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Yani sadece böyle bir eseriniz olsa, sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak, bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: tabii,
1: yapmaya
0: tabii, tabii.
1: yeter.
0: Bizde ne kadar çok.
1: Ya.
0: Bizim, yani bizim bitmez tükenmez bir kaynağa sahibiz. Allah bize öyle büyük bir zenginlik vermiş ki.
1: Ya.
0: Boracığım, yani biz hangi taşı kaldırsak, hangi köşeye gitsek
1: Ya.
0: bir şahika çıkıyor ortaya. Yani baktığımız zaman, Allah'ım bu da mı vardı, bu da mı vardı diye böyle
1: Ya,
0: hayretler içinde,
1: hayret, evet.
0: evet, böyle.
1: Allah hayretimizi
0: Amin. Yine Bekir hocamızdan dinlemek üzere. Kimi görse seni aşkına hasr-ı emel eyler.
1: eyvallah.
0: Dinleyelim bakalım. Herkes demek ki aşkına koşuyor.
1: Ya.
0: Nasıl koşmaksa, dur bakalım bir dinleyelim.

0: Aslında tesbihat bu. Her şey tabii, her şey onu anlar. Her
1: Söylüyor
0: şey
1: da şimdi onu bir
0: tabii.
1: de duyacak
0: Evet.
1: kulak lazım.
0: Tabii. Bazı
1: Ya.
0: eserler var böyle çok keyifli bile gelse. Değerli kardeşim, yani bakıyorsun içindeki o sözde kasıt çok bambaşka bir şey
1: Ya.
0: ortaya çıkıyor. Yani tabii her gönülde başka bir şey. Ama bu doğru mudur? Evet doğrudur.
1: Eyvallah.
0: Yani her gönülde aynı şeyin olması mümkün
1: Amenna,
0: değil.
1: amenna.
0: Kimi başka türlü anlayacak. Herkes de bir
1: Tabii.
0: türlü.
1: Tasavvufta malumunuzdur. Şu
0: Tabii.
1: şöyledir denmez.
0: Tabii.
1: Dırdır yoktur yani.
0: Sizde bir türlü, bizde bir
1: Evet,
0: türlü yani.
1: evet.
0: Herkes de başka
1: Zevki
0: başka.
1: manevidir yani.
0: Evet, tabii öyledir. Şimdi de mahitabım, mehi seyranem mi çıktı bu gece? Şaşı Osman,
1: Vay vay vay
0: devrin
1: vay
0: en
1: vay.
0: büyük gazel hanlarından. Çok,
1: Ya
0: ben de çok
1: ses
0: severim.
1: virtüözü
0: Evet,
1: efendim. Yani
0: müthiş bir adam.
1: gerçekten.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Falsosuz.
0: Evet, her zaman
1: Sıfır.
0: vamık ezra olur alem bu ya
1: Vay.
0: diye onun bir gazel daha var.
1: Ya.
0: Daha önce
1: Müthiş bir okuyuşunda hocam. Müthiş bir güfte taksimatı var. Ezgilerde inanılmaz bir kompozisyon. Sanki bir besteymiş gibi,
0: Tabii.
1: bestelemiş gibi. Zaten o anda besteliyor da.
0: Tabii.
1: Yani böyle bir okuyucu gerçekten çok usta
0: Şimdi tabii
1: okuyucularımızdan.
0: İstanbul gazel geleneğinde tabii anlık icralar bunlar. Yani o
1: Evet.
0: gün mesela bir saz bir taksim yapıyor.
1: Tabii.
0: Hemen irticalen okumuş
1: Eyvallah.
0: oldukları eserler bunlar. Yani kurallı gazel değil bunlar.
1: Ya.
0: Onun için çok
1: Çok
0: kıymetli, çok
1: kıymetli.
0: özel.
1: Ya.
0: Belki ikinci defa, üçüncü defa
1: Başka
0: aynı keyif,
1: okuyacak
0: aynı
1: tabii.
0: lezzetle belki daha güzel okur ama
1: Evet.
0: işte yani böyle bir şey. Hüdayi Nabit bir anda onun ortaya çıkmış
1: Ya.
0: olması, söylenmiş olması. Taksim de öyle. Yani
1: Tabii.
0: sazlar da biliyorsunuz, sazende kardeşlerimizin de onların da ruh dünyası bir yaptıkları bir yaptıklarına benzemez. Aynı
1: Evet,
0: iştiyakla,
1: evet.
0: aynı şevkle. İşte insan sesi de öyle
1: Tabii.
0: bir şey.
1: Az evvel kardeşimiz bir taksim ettiğinde yarıda kesmek zorunda kaldık.
0: Evet.
1: Ya çok güzel olmuştu dedim.
0: Tabii.
1: Yapan bir daha yapar dedi ya.
0: Evet.
1: Yapan kim? Eyleyen
0: Evet.
1: kim?
0: Tabii.
1: Ya.
0: Evet. Buyurun.

0: Ya.
1: Ya.
0: Müthiş efendim.
1: Evet.
0: Aynı zamanda
1: Bitti.
0: halkın sevgilisi o dönem. Biliyorsunuz bu Boğaziçi meşhur mehtap fasılları yapıyorlar. Orada çok çok okuyor
1: Tabii.
0: Osman Efendi. Halk gerçekten aşık kendisine.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Ama bunlar şeyler de Hafız Sami ile çağdaş değiller o zaman.
0: Zannederim. Biraz daha sonra.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Tabii.
0: Yani 1867 doğumlu. 32'de Hakk'a yürüyor. Denk gelmişlerdir ama
1: Belki
0: daha
1: Hafız Sami'nin son dönemine mi denk geldi?
0: belki
1: Allahu
0: öyle bir
1: alem
0: şey.
1: olabilir.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın. Bir de bu var tabii yani.
0: Ya.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın diyenler de var mesela.
0: Aslında
1: Biri aşkı...
0: kapıl diyor, kapıl diyor da.
1: Bu da Perihan Altın'dan sözlerini
0: Vay
1: dinleyelim.
0: vay.
1: Çok, o da çok özel,
0: O da
1: çok
0: başka bir
1: güzel bir
0: bülbül.
1: sestir yani. Bayılırım onun
0: Ya,
1: sesine.
0: ya.
1: Evet.

Atıl.

0: Demir leblebi, mübareğin şarkıları. Her diş kesmiyor, çok zor.
1: Aşk.

0: İşte bütün derdi sebebimiz bu. Yani bu asrın bu güzel namelerinin ölmemesi, hatırlanması, yaşaması, dönem insanlarımızın bunları görmesi, anlaması, idrak etmesi. Bu insanlar yaşadılar. Bu insanlar birçok ürünle gittiler yani bu dünyadan göçtü gittiler. Şu letafet, şu güzellik, şu okuyuştaki dinginlik yani. Zeki Müren de öyle. Yani Perihan Altındağ
1: Aynı dönem
0: sözü de öyle.
1: muhtemelen kayıtlar.
0: Yani evet. Şimdi bunları oturup da idrak etmeden, yani bir icra biçimine, icraya dönmek, bunları anlamadan, bilmeden çok eksik kalıyoruz yani. Bunları anlamamız lazım, bilmemiz lazım bu insanların. Mazide ki hal bugünün anlayışına mutlaka intikal etmesi lazım ki canlılık ve o geleneksel o biçim, o ruh tekrar temayüz etsin, ortaya çıksın. Yani eğer kendi haline bırakırsan, sen orada dur dersen olmaz. Gel, mutlaka güne ve zamana taşımak lazım. Yani. Bu yüzden yani bizim bütün hasretimiz, bütün derdimiz bundan ibaret. Yoksa bu insanlar zaten en mükemmelini yaptılar ve
1: Mazi
0: göçtüler.
1: mazide kalmasın
0: Evet,
1: diyorsun yani.
0: taşınmasın.
1: Neyzen babanın var ya, mazideki bir intiha, esrara baktım ağladım diyor.
0: Evet. Ya
1: Sonsuz bir esrar var orada.
0: tabii mutlaka görmek lazım yani bakmak lazım. Bizim büyüklerimiz, bizim ecdadımızın gerçekten çok büyük bir mirası var. Niyetlerini anlamak lazım, yaşam şekillerini anlamak, idrak etmek lazım. Yani sadece bir vaka olarak değil. Mesela bu eser içerisinde insanın okumuş olduğu şey, bütün o insanın ruh hanesinde, bütün hissiyatına açılan 1000 tane kapı var ortada yani. Hangi kapıdan istersen girebilirsin kardeşim yani. Sıkıntı yok. Yeter ki ona meylet yani.
1: Ya
0: Bu
1: efendim.
0: günlük tüketilen, manasız, lüzumsuz, gereksiz bir sürü şeylere el atmanın artık kimseye bir faydası yok. Yani gerçek natür ve doğal
1: Ama bu
0: bu gidişi
1: anlaşılmaya başladı. Ben ümitsiz değilim
0: inşallah
1: hocam.
0: inşallah
1: Anlaşılmaya
0: inşallah.
1: başladı,
0: Evet, şimdi de seni anlamaya başlayalım.
1: evet.
0: Seni bir
1: Estağfurullah.
0: evet.
1: Buyurun.
0: Ne okuyacaksın bize? Gül sevdiceğim.
1: Evet.
0: Güller açılsın yanağında. Hadi sen
1: Eyvallah.
0: oku, bizim de yanağımızda güller açılsın bakalım.

0: Allah Allah, kucağında can
1: Ya
0: verecek.
1: efendim. Bu da
0: Allah Allah.
1: Şerif İşli üstadımız yani.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Ya.
0: Çok güzel. Gül sevdiğin, gül
1: Ya.
0: açısın, gül yanağında. Tabii bestekarın kastını anlamak bakımından
1: Evet.
0: eski usulde malum sen de çok iyi bilirsin.
1: Estağfurullah.
0: Seçerlermiş Bora. Eserinin kime daha yatkın olduğunu,
1: Tabii.
0: kimin daha iyi okuyabileceği ümidi var, beklentisi var.
1: Tabii,
0: Bir de seçiyor mesela.
1: tabii. İşte Perhan okusun diye
0: Evet.
1: mesela besteliyorum.
0: Tabii.
1: Safiye okusun diye
0: Safiye Ayla
1: besteliyorum.
0: okusun diye
1: Ya.
0: besteliyor. Saadettin Kaynak işte şu okusun, bu
1: Ya.
0: okusun. Yani muhayyilesinde var o aslında.
1: Nasıl bir cümbüş?
0: Nasıl bir
1: Yani bir
0: böyle
1: araya
0: bir
1: gelme, değil mi
0: libas
1: efendim?
0: gibi giydiriyorlar sonra o solist o
1: Ya.
0: eseri alıp ta ufuklara taşıyor yani. Böyle
1: Ya
0: bir
1: efendim.
0: hal.
1: Ya.
0: Bilmiyorum bugünün insanları da böyle beste yaparken böyle bir hali düşünürler mi acaba?
1: Muhakkak. Neden olmasın? Neden olmasın?
0: Evet.
1: Yani edem bu demdir. Muhakkak bugün de vardır o güzeller. Ortaya
0: Eyvallah vardı
1: çıkıyordur.
0: tabii. Ama çok ilginç. Yani giydiriyorlar insana bu
1: Ya.
0: eseri.
1: Ya.
0: Yani bu eser mesela Çile Bülbülüm Çile.
1: Tabii.
0: Yani Safiye Ayla'ya.
1: Okusun diye sanki
0: Böyle
1: yazılmış.
0: seçilmiş,
1: Tabii.
0: düşünülmüş, hesaplanılmış.
1: Ya.
0: Yani bu eseri bu okuyabilir. En iyi kim okuyabilir? Bu okuyabilir diye.
1: Ya.
0: Muhayyilesinde o var yani. O
1: Ya efendim.
0: şekilde gidip Hafız Saadettin Kaynak'la meşk edecek. Bu eser plaklara dökülecek.
1: Ya
0: Hayat bulacak.
1: nasıl bir güzellik değil mi
0: Ya
1: efendim bu?
0: çok
1: Ya.
0: güzel aslında.
1: Ya.
0: Yani bakıldığı zaman
1: Nimet.
0: tabii.
1: Ya.
0: Bizim tabii hanende geleneği usulümüzde bu var zaten.
1: Ya.
0: Meşk esası.
1: Ya.
0: Yani bestekarla meşk etmek. Onun yani onun beğenmesi lazım çünkü eser o yazmış.
1: Tabii.
0: Önce onun beğenmesi lazım. Böyle bir gidiş
1: Aa.
0: olacak ki yani ortaya bir lezzet, bir güzellik ortaya çıksın.
1: Değil mi?
0: Değil mi?
1: Ya çok da güzel denk gelmişler birbirlerine işte
0: Tabii
1: o
0: tabii
1: dönemdeki
0: tabii
1: bestekar
0: tabii.
1: veya icracılar, okuyucular.
0: Geldik programımızın yine sonuna
1: Evet.
0: asırlık namelerle yine bir asırlık Hamamızade Efendi'nin
1: Ya.
0: İsmail Dede Efendi'nin bir eseri.
1: Musikimizin
0: Evet,
1: dedesi. Dede deyince direkt
0: evet.
1: o anlaşılıyor.
0: Sevdim bir Gonca Irana.
1: Ya.
0: Evet bakalım.
1: Müthiş bir eserdir efendim bu
0: Evet.
1: da. İcra edelim inşallah bakalım.
0: Evet.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar.

beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizimkisi de biraz o hesap. Evet, ayrıldık. Çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Sabahattin Ali'nin bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, İstese uğruna canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden her şeyi bu yüzden.

0: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek, seni. Ben yanarım düğünü güğünü. Bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar oldurur, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içen, mecnun olup dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar. Toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek.

Çok sevgili kadim dostum İbrahim Sadri'nin sözleriydi bunlar. Sevda Sokağı. Gece şarkılarının finalini yine ondan bestelediğim bir eserle yapıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.

şimdi gidiyorsun, git. Bütün sabahları üşüdüğüm, bütün gördüğüm senli düşlerim, onlar da gitsin. Şimdi gidiyorsun, git. Gözümde bir ışık kalmıştı her şeye inat. Kapat gözlerini, sevdiğim anlar da gitsin.

0: Çaresi.
1: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
2: DCMYatırım. Geleceğime yatırım.